Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüy FM.
1: Kamu spotu.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
4: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu Spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüy FM. Kamu Spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlemler

Yardımıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
0: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
2: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
4: Abi, yaşasın Allah'ım.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi, her zaman mutlu sonla bitsin diye. Yani.

Merhabalar değerli dinleyenler. Bugünkü programımızda Türk musikisi bilgini Hüseyin Saadettin Arel'e yer vereceğiz. Türk musikisi bilgini, bestekar ve aynı zamanda hukukçu olan Hüseyin Saadettin Arel, 1880 yılında İstanbul Vefa'da doğmuştur. İlk öğrenimini burada görmüş, orta öğrenimini ise babasının naip olarak tayin edildiği İzmir'de yapmış, bir taraftan da özel olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca dersleri almıştır. Ayrıca İzmir'de başladığı medrese tahsilini İstanbul'da tamamlayarak İstanbul rüyusunu kazanmış ve yüksek tahsilini İstanbul'da hukuk mektebinden birincilikle mezun olarak tamamlamıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsçayı birinden diğerine tercüme yapacak derecede iyi bilen Saadettin Arel, İslam hukuku, mecelle ve Avrupa hukuku hakkındaki derin bilgisiyle Türk hukuk tarihinin önemli simaları arasında yer almıştır. Devletin çeşitli kademelerinde üstlendiği görevler, Avrupa ve Birleşik Amerika'da verdiği konferanslar, tebliğler ve yazdığı makalelerle 1928 ile 1953 yılları arasında İstanbul'daki avukatlık hayatı onun iyi bir hukukçu olarak tanınmasına sebep olmuştur. Başta Şeyh Hüseyin Fahrettin Dede olmak üzere çeşitli üstadlardan Türk klasik ve dini musikisi meşkeden Arel, çok sesli musikiyle de meşgul olmuştur. İstanbul Konservatuarı Batı Musikisi bölümünün düzeltilmesi ve Türk Musikisi bölümünün yeniden açılması için büyük yetkilerle ilmi kurul reisliğine getirilen Arel, burada Türk Musikisi nazariyatı ve tarihi dersleri vermiş, aynı zamanda Türk Musikisi İcra Heyeti adıyla bir topluluk kurmuştur. Türkiye'de bestelenen ilkokul şarkılarının çoğu ona ait olmakla birlikte dini ve din dışı sahalarda pek çok eser besteleyen Arel'in eserlerinden 100 kadarının notası musiki mecmuasında yayımlanmış, bir kısım eserleri de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Türk Musikisi repertuarına alınmıştır. Bestelerinde makam zenginliğine önem vererek o zamana kadar kullanılmamış çeşitli makam geçkilerini kullanmış, Lale Gül adlı yeni bir makam tertip etmiş ve Ferah Nüma makamıyla ilk defa klasik bir fasıl bestelemiştir. Musiki formlarına usullü duraklar gibi bir takım yenilikler de getiren Arel, gazellere yaptığı bestelerle de gazel formunun tek bestekarı kabul edilmiş, ayrıca çeşitli makamlardan 51 ayin-i şerif besteleyerek bu konudaki gücünü de ortaya koymuştur. Aynı zamanda büyük saz topluluklarıyla çalınabilecek saz eserleri besteleyen ve notalı taksimlerde çığır açan Arel, Türk musikisinde ilk çok sesli musiki örneklerini vermiştir. Osmanlı İmparatorluğu devrinden başlayarak çok geniş bir musiki çevresiyle münasebet kuran Arel'in engin bilgisi yanında, ölçülü, ağırbaşlı, mütevazı şahsiyeti onu birçok öğrenci ve ilim adamının adeta müracaat makamı haline getirmiştir. Zamanımızda Türk ve Batı musikisi alanında yetişmiş belli başlı birçok musiki şinas, bizzat onun öğretiminden geçmiş veya etrafında teşekkür eden sanat ve kültür halkasında yer almıştır. Bugünkü programımızda Hüseyin Saadettin Arel'i tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sini uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Kabe. İslam aleminin yegane kıblesi. Harem-i Şerif'in tam ortasında. Bir sembol, bir şiar, bir istikamet. Namazın yüzü, müminin yönü, alem-i İslam'ın kutsal değeri. Efendim bugün biraz Kabe üzerinde konuşacağız. Değerli dostlar, Kabe'nin şekli nasıldır? Küp biçimindedir değil mi? Kabe kelimesi küp kelimesinden türemiştir efendim. Tam da şeklinin küp biçiminde olması nedeniyle o kutsal beyte Kabe denilmiştir. Yani Kabe küp şeklinde olan demektir. Bununla birlikte her ne kadar küp şeklindeyse de Kabe tam bir küp değildir. İki duvarı 12'şer metre, öteki iki duvarı 10'ar metre uzunluktadır. Yüksekliği de 15 metredir. Efendim Kabe Mekke'yi çevreleyen dağlardan getirilen siyah taşlarla yapılmıştır. Yerden 2,5 metre kadar yüksekte bir tek kapısı vardır. Yer yer yaldızlı, gümüş kaplı olan bu kapıya tahta tekerlekli özel bir merdivenle çıkılıyor. Tek bir odadan ibaret olan Kabe'nin içinde 3 direk var. Yapının damı bu direklere dayanıyor. Ayrıca dama çıkmak için de bir merdiven var. İçeride çeşitli altın, gümüş kandiller bulunuyor. Duvarlar mermer kaplı. Dışarıda kapıya yakın bir yerde Hacerül Esved, yani kara taş denilen kutsal taş var. Yerden 1,5 metre yükseklikteki Hacerül Esved, üçü büyükçe olmak üzere birkaç küçük parçadan meydana gelmiş bir çemberle kuşatılmış. Hacerül Esved'in biraz ötesinde Hacerül Esad, yani mutlu taş denilen bir taş daha var. Hacılar buna yalnız ellerini sürebiliyorlar. Değerli dostlar, Kabe'nin üstü her yıl değişen siyah bir örtüyle kaplanıyor. Yere kadar inen bu örtünün üzerine kelime-i şehadet işlenmiş. Üst yarısında altın işlemeli bir şerit var. Bu şeridin üzerinde Kur'an sureleri yazıyor. Efendim Kabe'nin örtüsü eskiden Osmanlı padişahları tarafından Mısır'da dokutularak gönderilirmiş. Sonraları örtünün İstanbul'da dokunmasına başlanmış. Efendim, Kabe'nin bir ismi daha var. Nedir biliyorsunuz? Beytullah. Beytullah ne demek? Beytullah kelimesi iki kelimeden oluşuyor. Beyt ve Allah. Beyt, ev demek. Beytullah da Allah'ın evi demek oluyor. Efendim, Kabe'nin menşei yani tarihi hakkında çeşitli rivayetler var. Yeryüzünde kurulmuş olan ilk kutsal yapı olan Kabe'nin temellerinin Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail tarafından atıldığı Kur'an'da zikrediliyor. Gene Kur'an, Hazreti İbrahim'in Allah'ın iradesiyle insanlara haccı emrettiğini ifade ediyor. Efendim, Hazreti Muhammed Hicri 8. yılda Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin çevresinde 360 put vardı. Peygamber bunları kırmıştır. Hac da o zamandan itibaren başlamış, yapılan törenlere Hicri 10. yıldan sonra putperestler, müşrikler alınmamış, burası tam anlamıyla Müslümanlara ait bir yer olmuştur. Efendim, Osmanlı idaresine geçtikten sonra Kabe'nin bakımını Türkler üstlenmiş, birkaç defa da tadil etmişlerdir. Kabe kelimesi küp kelimesinden türemiştir dedik. Gene aynı köke mensup bir kelimemiz daha var. Mikap kelimesi. Efendim, mikap kelimesi de zar şeklinde olan demek. Ayrıca matematikte de sayının küpünü ifade ediyor. Evet, küp, Kabe ve mikap. Üç güzel, üç anlamlı kelime. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan Soli Club uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. Soli Club uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Soli Club uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Seni sevdiğim zaman.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyo FM.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
3: Sorumluluk duygusundan neyi anladığımızı iyi bilmek gerekiyor. Sorumluluk duygusu özellikle insanların, gençlerin gelişiminde çok önemli. İnsan ilişkilerinde çok önemli. Bu insan ilişkilerinde bir denge var. Hak ve sorumluluk dengesi. Bu hak ve sorumluluk dengesinin bozulması iletişim kazalarının en büyük nedenlerinden birisi de, çatışmaların en büyük nedenlerinden birisi de. Düşünün, yani bir insanın bir iş yerinde çalışırken sorumlulukları bellidir. Yani belli bir alanın temizliğinden sorumlu, belli bir işin üretiminden, kalitesinden sorumlu, görev tanımları vardır. Bunun sağlıklı yürümesi onun sorumluluğudur. Sorumluluğunu ihmal ettiği zaman zararı sadece o kendisine olmaz. Çalıştığı kuruma olur. Fabrikadaki üretimin kalitesi düşer. Bir arızalar ortaya çıkar. Yani birçok kimse oradan ekmek yiyorsa ona zarar verir. Burada sorumluluk azlığı bu nedenle bir iş yerinde üretimin düşüklüğüne, kötü olmasına neden olur. Peki sorumluluk azlığı olduğu gibi yüksek sorumluluk olursa ne olur? Bu da sakıncalı. Yüksek sorumluluk olması. Yüksek sorumluluk olması yüksek motivasyon olur. Yüksek motivasyonun olduğu yerde de kaygı oluşur. Şimdi yani bir diyelim bir öğrenciyle anne baba öğrenci çocuğunun düzelmesi için uğraşır. Onda sorumluluk duygusu gelişsin diye uğraşır. Şimdi bunu uğraşırken eğer çocukta sorumluluk duygusu zaten varsa ona sorumluluk duygusunu hatırlatmak, yani onun yapması gerekeni hatırlatmak o kimseye müthiş bir kötü hissettirir kendisini. Bu sefer ne olur? Kaygı yükselir. İşte sınav stresi bunun için ortaya çıkıyor. Yani sınavdan önce çocuklar, bazı gençlerde birdenbire elinin ayağının titremesi, sık sık tuvalete gitme, heyecan olması, panik olması ve bildiklerini yapamaması, tam sınavın kapısından geri dönmesi, o gece uyuyamadığı için herkes sınav günü kötü olması, bunlar aslında sorumluluk azlığından değil, sorumluluk yüksekliğinden kaynaklanıyor. Böyle durumlarda anne baba çocuğu bakıyorsun, onun sorumluluk duygusunu göz önüne almayarak ona hadi yaparsın, aslansın sen, kaparsın dediğin zaman zaten o sorumluluk çıtası yüksek. Anne baba onu öyle motive etmeye çalıştığı zaman ben yapamayacağım der ve bu sefer %1 hata ihtimali düşünerek %99'u terk eder. Yüksek sorumluluk da tam tersi büyük hata yaptırır. O hata da genellikle hata yapma korkusu şeklinde ortaya çıkar. Sorumluluk da bu nedenle sorumsuzluk da zaten genellikle işte umursamazlık, gevşeklik, lakaytlık vardır sorumsuzlukta. Yani amaçsızlık vardır. Yani sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmemek vardır. Yani hedef eksikliği, ideal eksikliği vardır. Böyle durumlarda sorumluluk azlığı ortaya çıkar. Ne yapar mesela sorumluluk azlığı olan bir şey? Diyelim bir yaşadığım bir örneğe söyleyeyim. Geçmişte hastanede görev yaparken ameliyathanede oksijen tüpü ile azot protoksit tüpü vardır. Böyle birisi oksijen verir kana ameliyat esnasında, diğeri de azot verir. Yani belli bir oranda olması lazım. Tüplerin yerini değiştirmiş. Önemsemeden, hani sorumsuzluktan, hani kontrol etmeden onun yerine onu takmış. Hasta basit bir ameliyatken, hasta varikosel gibi, hani böyle ufak bir askerin olsa da olur olmasa da olur bir ameliyatını olurken beyin oksijensiz kaldığı için 20 yaşındaki genç beyindeki kanamalar, küçük kanamalar nedeniyle 80 yaşındaki bir insan gibi oldu birdenbire. Geçmişini unuttu, kim olduğunu unuttu. Yani eli ayağı tutuyor, her şeyi sağlam organları, fakat hafızası silindi. Ve o çocuğa artık her şeyi yeni baştan öğretmek durumu ortaya çıktı. Yani düşün, bir insanı mahvetti. Şimdi burada bir sorumluluk azlığı. Bu nedenle bazı mesleklerde sorumluluk daha yüksek oluyor. Sıfır hata gerektiren meslek. Tıp bunlardan birisidir. Yani insan, yine öyle bir yaşadığım bir örnek var. Bir arkadaş, bir hastanın, doktor arkadaş hastada bir MR çektirmeyi ihmal etmiş. Hastada başka, daha sonra hastada hastalık artınca başka bir doktora gidiyor. Beyinde uğur çıkıyor. O arkadaşa şöyle dediğimizde dedi, ama yüzlerce hasta görüyoruz, bu kadar da hata olur dedi. Yani şimdi o hata senin için %1 ama o hasta için %100. İşte bu sorumluluk azlığı. Yani onun için sorumluluk çok önemli konularda yüksek olması normaldir, doğaldır, çok önemli. Ama önem sırasında dizmeden, diyelim mesela halının, perdenin yeri orada olsun, çiçeklerin yeri de orada olsun, burada olsun, bunlar böyle mükemmeliyetçilik anlayışımızı, sorumluluk anlayışımız için bu kadar zihinsel enerjimizi harcayacak kadar önemli konular değil. Yani onun için böyle stratejik düşünce piramidi vardır. O piramidi oluşturup en önemli konularda %100 sorumluluk hissedelim. Daha az önemli konularda %80 hissedelim. Daha az da %70, %60 dereceli düşünelim böyle. Eğer dereceli düşünürsek sorumluluğu da dereceli yaparız. Yani çok anlamsız, yani dosyada, masada eğri mi dursun, düzgün mü dursun? Kalem öyle mi dursun, böyle mi dursun? Hani düzgün dursa hoş bir şey ama daha önemli bir işi ihmal edip ona takılırsan, mesela ne oluyor, anneler ne yapıyor bir evde? Çocuğun eğitimini ihmal ediyor. Ona zaman ayırmıyor ama eşyalara saatlerini ayırıyor. Bu sorumluluk değil ki. Yani önemsiz konuya zaman ayırıp önemli konuya zaman ayırmamak, bu da sorumluluğun yanlış kullanımıdır. Ya bu nedenle yüksek sorumluluk var, düşük sorumluluk var, sorumluluğun yanlış kullanımı var. Bunların arasında denge bulmak aslında bir insanın şeyidir, zaman yönetimi demektir. Gücünü, enerjisini verimli bir şekilde kullanması demektir. Sorumluluk duygusu aynı şekilde ailede de geçerli. Yani evlilikteki önemli konularda sorumluluk hissedip ama önemsiz konularda o kadar sorumluluk hissetmediğimiz zaman, mesela bazı aileler vardır, fiziksel görünümü çok yüceltirler. Kılık kıyafet şöyle olacak, saçı böyle olacak, incecik olacak, zayıf olacak. Evde devamlı o konu odur konuşulan. Çocuk da böyle durumlarda ne yapar? Ergenlik dönemine gelince böyle anoreksiya gibi, yani beden aynanın karşısından kendini alamayan bir çocuk gibi ortaya çıksa. Ya yani bu evde sorumluluğu fiziksel görünüme vermiş. Yani evde önemli öncelikli konu ne olacak? İyi insan olmaksa eğer, çocuk önceliğini ona ayırır. Evde o konu konuşuluyor, o sohbet var, yani o yüceltiliyor. Yani onun için sorumluluk duygusu, her şeyde %100 sorumlu olmak hoş olur ama mümkün değil. Yani çünkü yaratılışta biyolojinin adaletiyle ilahi adalet farklı. Bizim adaletimiz farklı. Yani onun için böyle durumlarda iyi ve kötü dengesi var dünyada.
2: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılay'ın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Rüzgarlar yüce yaratıcının yaratma sanatından mümtaz bir örnek olup aramızda adeta bir şifacı gibi dolaşan hava hareketidir. Rüzgar, atmosferde bulunan yüksek basınçlı hava ile alçak basınçlı havanın yeryüzüne yakın hareket etmesi sonucu ortaya çıkar. Bir rahmet eseri olarak rüzgarlarla hava temizlenir. Yeryüzündeki bütün canlılar temiz hava teneffüs eder. Aynı zamanda taşımacılıkta da bizlere hizmet etmekte olan rüzgar nimetinin farkında mıyız? Rahmet müjdeler rüzgarlar. Araf suresi 57. ayette şöyle buyurulmaktadır. Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur. O rüzgarlar yağmur yüklü bulutları yüklenince onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte biz ölüleri de böyle diriltiriz. Umulur ki düşünür, ibret alırsınız. Bulutları önüne katarak yağmuru müjdeleyen taşıyıcı nimetin farkında mıyız? Enerji, hayatımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Devasa enerji santrallerinin kurulumu için harcanan milyarlarca lirayı, iş gücünü ve iş gücü için ayrılan bütçeyi düşündüğümüzde, bunun oldukça maliyetli olduğunu görürüz. Peki, Allah'ın rüzgarı tabiatı kirletmeyen ve yeryüzünün en ucuz enerjisi olarak yarattığının farkında mıyız? Rüzgarlar bitkilerde olgunlaşan polenleri uçurup dişi çiçeklerin üzerine bırakırlar. Böylece besin zincirinde önemli bir yer tutan birçok bitkinin varlığının devam ettirilmesinde görev alırlar. Bu hususta Allah şöyle buyurmaktadır. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Hiçbir taşıma ücreti almadan bitkilerin yetişmesinde görevli olan Rabbimizin rahmet tecellisi rüzgarların farkında mıyız? Yüce Rabbimiz hadlerini aşıp azgınlaşan ve zulüm işleyen milletleri cezalandırırken rüzgarları görevli kılmıştır. Bizleri bu felaketten koruyan, her sabah içimizi ferahlatarak faydamıza hizmet eden rüzgar nimetinden dolayı şükretmemiz gerektiğinin farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
3: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz hastalığa neden olan influenza virüsünün ismiyle de sıkça adılan grip üzerine olacak. Grip, yani influenza nedir? İnfluenza isimli virüsün neden olduğu 38 derece üzerinde ateş, halsizlik, ağrı, titreme ve kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bulaşıcı viral bir enfeksiyondur. Yine bu hastalık halk arasında paçavra hastalığı olarak da bilinmektedir. Paçavra kelime anlamı olarak eski bez anlamı vardır. İşte o dönemlerde insanlar burunlarını silmek için bu paçavraları kullandığı için toplumda böyle bir isim günümüze kadar konulmuş ve süre gelmiş. Her yıl dünyada yaklaşık 4 milyon kişi etkileyebilen 350 ila 400 bin kişinin de ölümüne neden olan influenza virüsünün yol açtığı bir viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Yaklaşık olarak hastalığa yakalanan her 10 kişiden bir kişi bu influenza virüsünün yapmış olduğu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedebilmektedir. Genellikle yıl içerisinde sonbahar sonu, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde daha sık görülmektedir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, işte çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. İnfluenza enfeksiyonunun A, B ve C olmak üzere 3 tipi vardır. En sık olarak influenza A ve B görülmektedir. A tipi virüs hem insanlarda hem hayvanlarda hastalık yapar ve nispeten hafif seyreder. B tipi sadece insanlarda, özellikle de çocuklarda hastalık yapar. C tipi ise çok hafif derecede hastalık yaptığı için toplumda salgınlara yol açacak boyutta bir enfeksiyon söz konusu olmaz. Grip ilk 24-72 saat arasında bulaşıcı hale gelir. Genellikle bir hafta içerisinde geçer. Çocuklarda bu süre 10 güne kadar uzadığı görülmektedir. Hastalarda belirtiler şiddetliyse, durum giderek kötüye gidiyorsa, ateş düşmüyorsa, işte nefes almada zorluk, kusma, ağrılı yutkunma, öksürük ve burun tıkanıklığı gibi şikayetler de varsa mutlaka bir doktora başvurmak gerekir. Böyle durumdaki hastalar doktor onayı olmadan kesinlikle ateş düşürücü dahi olsa hiçbir ilaç ya da antibiyotiği kullanmamalıdır. Grip halk arasında soğuk algınlığı, yani nezle ile karışabilir, ancak her ikisi birbirlerinden çok farklı iki hastalıktır. Peki soğuk algınlığı, yani nezle ile grip arasındaki farklar nelerdir? Her ikisi de solunum yolu hastalığıdır, ancak bunlara farklı virüsler neden olmaktadır. Grip nezleye göre nispeten daha ciddi bir hastalıktır ve 10-15 gün kadar bir dönem sürebilmektedir. Burun, boğaz, bronş ve muhtemelen akciğerler dahil solunum sistemini hastalandırmaktadır. Ateş, yorgunluk, vücut ağrıları, yaygın vücut ağrıları, titreme, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve öksürük gripte daha sıktır. Titreme ve kas ağrısı daha ön plandadır gripte. Soğuk algınlığı ise burun akıntısı, hapşırmanın ön planda olduğu, ateşin daha düşük olduğu, boğaz ağrısının ve baş ağrısının nadiren görüldüğü, daha hafif seyirli ve daha kısa süren bir hastalıktır. Sadece üst solunum yolunu etkilemektedir soğuk algınlığı, yani nezle dediğimiz hastalık. Bu yüzden ateş, vücut ağrıları, yorgunluk gibi belirtiler alt solunum yolunda tutması nedeniyle gripte soğuk algınlığına göre daha çok ve şiddetli görülmektedir. Vurgulamakta fayda olacağını düşünüyorum. Soğuk algınlığı, ki akut viral faranjit veya akut nezle olarak da bilindiğini söylemiştik, grip ile arasındaki en önemli fark gripte yüksek ateşin olmasıdır. Nezlede ise nispeten daha düşük ateşin olmasıdır. Biraz da kış aylarında daha çok duyduğumuz salgın tabirinden bahsetmek istiyorum. Grip salgını, epidemi ve pandemi ne demektir? Hastalığa yol açan influenza virüsünün yapısı kolaylıkla değişebilmektedir. Bu nedenle her yıl bir önceki yıldan farklılaşmış virüs hastalık yapmaktadır. Bu durumda da virüsün bağışıklık sistemimizden kaçabilmesine neden olan bir özellik ortaya çıkmış oluyor. Çok küçük yapısal değişikliklerin dahi olması bizim hastalığa her yıl yeniden yakalanmamıza neden olmaktadır. Bazı yıllar ise 10 ila 30 yıl arasında bu virüsün mutasyon diyoruz, buradaki genetik yapısının değişikliğine bağlı olarak büyük yapısal değişiklikler oluşur virüste. Bu da daha büyük kitleleri etkileyen pandemi dediğimiz, hatta bazen tüm dünyayı etkileyen büyük salgınlara yol açmaktadır. Epidemi dediğimiz daha küçük çapta salgınların oluşması, pandemi ise büyük kitleleri oluşturan salgınların oluşmasıdır. En son pandemi 2009 yılında Meksika'da başlayıp tüm dünyaya yayılan, hafızalarımızı tazeleyince aklımıza gelen domuz gribi dediğimiz bir virüs pandemisiydi. Orada da H1N1 virüsü dediğimiz influenza'nın bir tipi neden olmaktaydı. Peki grip nasıl bulaşır? İnfluenza virüsü damlacık yoluyla bulaşır. Öksüren, hapşıran kişi virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa saçar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize direkt teması ile, bunların bulaşması ile hastalık bulaşan kişiyi bulaşmış olur. Virüsler bulaştıkları yerlerde 2 ila 8 saat canlı kalabilirler. Bu nedenle gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını kapatması tavsiye edilmektedir. Elleri hapşırmak yine çok tehlikelidir. Bir elimizdeki mendil olabilir, peçete olabilir. Onlara hapşırmamız veya öksürmemiz gerekiyor. Ellere öksürür veya hapşırırsak buraya ellere bulaşan virüs buradan dokunulan her yere yayılır. Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır bu sebepten dolayı. Su ve sabun bulunmadığı durumlarda el antiseptikleri eller ovarak sık sık temizlemeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Nasıl bulaşacağından bahsettik. Peki bulaşı, yani hasta birinden bir başkasına bulaşmayı nasıl engelleriz? Virüsün en çok saçıldığı hastanın ilk günlerinde okula, işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Böylece etrafa yayma ihtimalimiz azalmaktadır. Eller sık sık yıkanmalı. Bulunduğumuz oda sık sık havalandırmalıdır. Hastalığın ağır seyretme riski olan kişiler, çocuk, yaşlı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişiler, kronik hastalığı olan kişiler, kanser gibi hem bağışıklık sisteminin düştüğü hem de uzun süreli kronik hastalık olan kişiler varsa hasta kişinin maske takması yararlı olacaktır. Maske ağız ve burunu tam kapatmalıdır. Islandığında bunu yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Grip açısından kimler risk altındadır? Biraz daha detaylandıracak olursak, normalde grip tüm yaştaki bireyleri etkiler. Etkilediği kişilerin iş gücü kaybına neden olur. Fakat özellikle gebeler, 50 yaş üstündekiler, 5 yaş altındakiler, akciğer kalp hastalığı olanlar, böbrek karaciğer yetmezliği olanlar, kanser, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan kişiler ve ilaçlar nedeniyle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, örneğin kemoterapi alan hastalar. Ayrıca organ nakli yapılanlar ve aşırı şişman kişiler, ki bunlarda da immünsüpresyon nedeniyle gripten daha çok etkilenir bunlar. Bu kişilerde grip ortaya çıkınca kişiyi hastaneye yatırmamız gerekebilir. Burada hastalık ciddi seyrettiği için destek vermek amaçlı yatırmamız gerekebilir. Bu kişilerde gribe bağlı ölüm riski de normal bulaşan ve hastalığı geçiren kişilere oranla çok yüksektir. Grip en sık tokalaşmayla bulaşır, bunu unutmamalıyız. Yakın mesafeden konuşma ve kalabalık ortamlarda uzun süre bulunma da bu riski arttırmaktadır. Özellikle öğrenciler sınıflarda neredeyse gün boyu birlikte olduğu için öğrenci çocuklar bu mevsimde sık hasta olabilmektedir. Bu damlacıkla saçılan virüsleri soluyarak veya bir şekilde temas ederek hastalığı kendisine bulaştırabilmektedir. Peki gripin belirtileri nelerdir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Fakat bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda gripin belirtilerinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın.
0: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise

0: kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan

0: elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

falan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini bekliyorum.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.